0: hemen kumbas parayla sadece alamanı yapıyorum. Da son ucu.
1: İleri yeni tatar onda bojotos.
0: Güvene falan.
2: Radio Camus.